Tekirda, dinya de tenimenda. Sıba urzan bi zivane xo, şeve rakın bi zivane xo. Zivane ma bindesto, eyro esto sıba çınyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci

Roştiyom nahumet ye Betodin amere tariyom

0: daxile min e derdo ina
1: No, veng, veng e shumao.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kesişmayên nezdî Tiryakiyê sûcdar kerdiş yan ji Ciralome kerdiş çare nû. Tiryakiyê bi yew tedaviyê raştî eşkena bire terknayene. Yewna rayir mümkün û. Merkezê perwerde û şewrûmendiyê yê Tiryakiyê yê şaredariya Amedya Şaristanê girdî. Taxa şehîdligî Zerrê Sümer Parkî Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469,90 TL. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379,90 TL. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329,90 TL. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149,90 TL. Tezgel marketler sizin için.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen...

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: No, Venge Schmau.

0: Kubi yeniden iletildi.
1: Sıravo kulav hejano, gundino, bajarino, danes be pişte xaweye li ser taşte, nav arabe, çe li ser karbi, çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sibeheye. Beng radio etke mevane, mevane bernameya sıravo kulav, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enci rojen hefteye, taşte ya rahi deruniye kwa, bi bernameya sıravo kulav, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

godan je pem hat yaşandın sen ya roj baş biraz Medine te godard kim je şuan perve strana dotmam de hasım doj yaz varım te hasım bu dotmam meşterek kedim parvaki dotmam vere dotmam pazmama dotman çirukiyon gela gela ki taybete ne serisi be yani dotmam hayra yani mesela Ahmet şey gençler parvaki yan yan şey gel mi hasım yan pişi benim Ahmet tarafı parvaki je bek kime kar ritmi hani hare Pemek Dinat yaşandın insan ya merhaba keko az Tarık Zaruk kemen Ali ve Furkan sınav diken lewe Den eri Sesleri misal çabı men emji Slava dışinen şey ver ezbarım Dengi şandı bu le dengi man Kiyemez de kemen emsa Cerek edmişinin Yani Fifi de bir den kuvvet yaşandın Baş Yani Ne başa yani çava ne başa denk de derna keve gel bir becer keden unjmere bişinin gela gela ki baş baş ve gogodan ne işte dem demo kam dengi ve parvet ki denk jmere dişini kaydıken ki yemek yap kalite ve te khare demo ku te khare radyo de baş nayta balav kerin jberi eğer becer keden jmere bişinin mala ve ava Pemek dişet yaşandın oha adam hat delal nazdar o neysen diye roj baş silav golav keko fifi ve hamun kabakarın veng radyo disa despika haftaye اب نه دست بکه هفتیه دست بکه هفتیه دو بوجه ارگی من دست بکه هفتیه دست بکه هفتیه آقا من بسلا با گلا دست بکر هر بمینین شمره شکر مخصرانا سلیم تمو که اینین شمره پار بکن از وی سران دیاری وید کن دیگر ریزو سلاوان دمهات وی سسر مصر چاو من دمهات دلال گودارن هجم هر سلیم تمو نچن چپ کن که دنگ یکی بده؟

Bana godarın ki Keremken Selim'e tema godarırken keyne keyne ve godar ki emiş de veren sound kampı eme kabışının 0537 400 haşlarına hafta 4 24 24 saata bekir ya.

0: Boşları delaliyem her an ve dengi godarken ve gelin kamı sana o dengi. Çiye, çiye, lüku hatiye. Çıtır.
1: Pepe, Azirenas, Azan tadı çamda bestane, zımna hale kwa, hamdela, zameki dokazım.
0: Jirenas, Jirenas tu her hebi, Jirenas her tüm deme azden gide de bizim gez gela gela keyif açtıbım. Halita hamdela jiyanız hanım, hamdela tülükuyi, halo. Vere meyze ke Kharziyate Çık kurdiye ki dağ Ve halal beşi tere jirin az Elbet halal beşi o deyuba ve kutehini Zamanı şirin kirine Çık asi khaş Her temi dışarı dibistane Eri ez bağırım dibistane dik kim Se çaro çektin edik dibistane şirine Ve jirin az bine ke dibet Her temi dengi khaş mene bişin Dengi khayi şirin o zalal Tu her Hevi sesleri Mehmet Sanaki Taybe Jibu Khalita Hamdullah Jemi Parvabken Slavo haskine uştere maç jirenas malatava ses selemin ser çavemin.

Are godare Necat Stefan jma khastım un jiwan hajo Birjin Diyar Bekri am jibi da şka lev hatiya lev hatiya am be am parab kin gelo tişek be kurs kri ke ke no şka jiwan hajo be her set sane jiwan hajo ku devam ro godar ke prosti mro ad freyan ani fargna ke kişan sane be sane ham khoşin jiber be am herin am hinachin am herin Gari fi Kerem ke Ama gua çiçek bir beşim duran biçin yani Jiberko Peyemek hati yaşandı ya Peyemek girin gezikarım bu kuyunum Nisan Nisan diye roş baş Slavo Gulav Hevit kem kum baş bin Ed zanım ku naha Vastiya ne be çaya khava ne khariye Tastiya khava ne khariye tişna be Em de zanım ku reklam te Pişi reklam un herin çay o tastiya khava khan Em tisa be hevrelem Peyemek gala gala ki girin bu gohdarin Heja Seslere mi? نه جوخه وای ام دشه نه سران کی اب جوان حاجو خاصه مم پار بابی پشت جوان حاجو جوخه رکلام دی پشت رکلام هم بد گرن کرم کن گودار بکن گودار خواهش

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

Bodan ce pemek din hatiye şandın üsen diye roj bay stravo golav un çavanın başın bıra her tim kendi servuye bebe. Sağ ol ispas bıra kendi servuye. Vay zi ben godar en eca pemek hatiye şandın em sıranın godar ki ne misal? Tamam sıranın godar iken pişi bir pemek hatiye şandın eme ben servi pemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek yemek

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzıcıra loma kerdiş çaren yo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0500 hürüsünnev nevseyu vistunnev 0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

U perin evmezmez Nıxur yer gel gelken Oh çikişer Gelken yer kuru aşalı Hüçünler oh tutalım U yer pişoğa Çolpunar evi Andes anhet gıgorçin U gusuz bin Aklak burin Gımıdnen meçkahni yin U merlayin gıdak neru Alik neru Bakbaçun Pampa

0: Selere sataşmadan ne ki?
1: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No, Wing, Wing is small.

كني كني بنو وقتي مني وينو شنو شنو شنو شنو شنو زوري مشنو

0: Reklamlar. Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

kır o kamaksın mı? Hek av kurtar o Geç geç bir peşkir bıdvancı fazla. Dörüm abi pırmızı kamerana. Peşe o hengen bu vajana.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'li İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 isim hakkında tutuklama kararı verildi. MHP kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e yakın milletvekillerine mesaj atarak "Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız, sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz, parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur, kendine güvenen aday olur, demokrasi de budur" dedi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik İmamoğlu İnşaat'a verilen iskanlara ilişkin usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 kentte 27 kişi gözaltına alındı. DEVA Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen, AKP'nin sürece seçim odaklı yaklaşmaması gerektiğini belirterek temel hakların önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yasal veya anayasal güvenceler olmak üzere neler yapmak gerekiyorsa derhal yapılmalı dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çerçeve yasa ve kök yasa önerilerine dair kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Süreçte gelinen aşamada henüz somut adım atılmazken birçok çevreden gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda çağrılar sürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Demokratik cumhuriyetten yanayız ancak eşit yurttaşlığa dayalı bir cumhuriyet olmadan demokratikleşme sağlanamaz" dedi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle vergi dairelerine olan kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Borçluların mali durumunu gösteren likidite oranının esas alınacağı yeni sistemde taksit sayısı 72 aya kadar çıkabilecek. Başvuru yapanlara ise %29 faiz uygulanacak. Meclise sunulması beklenen 12. yargı paketine dair konuşan hukukçular Cemre Topal ve Mehtap Sert, düzenlemenin toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak olduğunu belirterek kadın kazanımlarının hedef alındığını söyledi. Mevcut politikalarla Türkiye'nin gelecekte su fakiri olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Ege Cep'ten Erhan İçöz, su kooperatifleri kurularak suyun kullanımının denetlenebileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilmenin ardından motorinde ikinci indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1.66 TL indirim uygulanacak. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirimin 42 kuruşunun pompaya yansıması öngörülüyor. Batman Merkez, Köse Tarla köy mevkiinde bulunan özel bir bakım merkezinde yaklaşık 15 gün önce yapılan operasyonla ilgili ortaya çıkan detaylara ilişkin TCA, DEM Parti, Kadın Meclisi ve Engelliler Komisyonu ile kentte bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla Yılmaz Güney Parkı'nda açıklama yapıldı. Tacize, tecavüze ve her türlü şiddete karşı yürüyoruz pankartının açıldığı açıklamada gündeme gelen çocuk istismarı ve engelli kadınlara yönelik suç iddialarına ilişkin etkin ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı. Diyarbakır'ın Peyasi ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Mezopotamya Bulvarı'nda yaşayan yurttaşlar son bir hafta içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin yaşamını yitirmesi sonrası bulvarda gereken önlemlerin alınmamasını protesto etti. Bulvarda yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirten yurttaşlar yolu tek yönlü trafiğe kapattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya mahallesinde 14 Haziran günü evinin balkonunda bulunurken düğünden çıkanların havaya ateş açması sonucu vurularak yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Hedla Çin'in cenazesi ailesine teslim edilerek Kızıltepe'de toprağa verildi. Hedla Çin'in evinin balkonunda katledilmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Mardin Midyat'a bağlı Heştrek Kırsal Mahallesi'nde bir kazıda üzerinde Aramice yazılar bulunan tarihi taşlar ortaya çıktı. Muş Gımgım'da JES'e karşı sürdürülen çadır nöbetini ziyaret eden Mardin Ekoloji Derneği üyesi Agit Özdemir, "Bugün barışın ekolojisini tartışıyoruz, ekolojistler bu sürecin asli unsuru olmak zorunda," dedi. Van'da 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen Hilberi Kadın Emeği Festivali'nde stand açan kadınlar hem emeklerini sergiledi hem de kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti. Mardin Kızıltepe'de gündüz vakti yapılan uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı. Mahalle sakinleri uyuşturucu kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü belirterek müdahale edilmesi çağrısı yaptı. Adıyaman'da Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları 84 kişilik ekip tarafından 5 gündür sürdürülüyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kiremitçiler grubuna bağlı faaliyet gösteren Özşen Madencilik önündeki direnişi kazanımla sonlandırdı. Alamadıkları maaş ve tazminatları için greve giden işçiler eylemlerinin 24. gününde kendilerini yerin altına kapattı. İşçiler eylemlerinin 27. gününde Edirne Valisi garantörlüğünde haklarını kabul ettirerek greve son verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye ile bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sarhad'ın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü. ABD ve İran anlaşma mütabakatını dijital ortamda imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının İran ile varılan anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, anlaşmanın ardından bölgede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirterek enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacağını da söyledi. Endonezya'nın orta kesiminde bulunan Sulawesi adasında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 34 derece, Van 24 derece, Urfa 37 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.29, Euro 53.70, gram altın 6.586 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'li İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 isim hakkında tutuklama kararı verildi. MHP kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e yakın milletvekillerine mesaj atarak "Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız, sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz, parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur, kendine güvenen aday olur, demokrasi de budur" dedi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik İmamoğlu İnşaat'a verilen iskanlara ilişkin usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 kentte 27 kişi gözaltına alındı. DEVA Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen, AKP'nin sürece seçim odaklı yaklaşmaması gerektiğini belirterek temel hakların önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yasal veya anayasal güvenceler olmak üzere neler yapmak gerekiyorsa derhal yapılmalı dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çerçeve yasa ve kök yasa önerilerine dair kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Süreçte gelinen aşamada henüz somut adım atılmazken birçok çevreden gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda çağrılar sürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Demokratik cumhuriyetten yanayız ancak eşit yurttaşlığa dayalı bir cumhuriyet olmadan demokratikleşme sağlanamaz" dedi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle vergi dairelerine olan kamu borçlarının tevcil ve taksitlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Borçluların mali durumunu gösteren likidite oranının esas alınacağı yeni sistemde taksit sayısı 72 aya kadar çıkabilecek. Başvuru yapanlara ise %29 faiz uygulanacak. Meclise sunulması beklenen 12. yargı paketine dair konuşan hukukçular Cemre Topal ve Mehtap Sert, düzenlemenin toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak olduğunu belirterek kadın kazanımlarının hedef alındığını söyledi. Mevcut politikalarla Türkiye'nin gelecekte su fakiri olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Ege Cep'ten Erhan İçöz, su kooperatifleri kurularak suyun kullanımının denetlenebileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilmenin ardından motorinde ikinci indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1.66 TL indirim uygulanacak. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirimin 42 kuruşunun pompaya yansıması öngörülüyor. Batman Merkez, Kösetarla köy mevkiinde bulunan özel bir bakım merkezinde yaklaşık 15 gün önce yapılan operasyonla ilgili ortaya çıkan detaylara ilişkin TCA, DEM Parti, Kadın Meclisi ve Engelliler Komisyonu ile kentte bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla Yılmaz Güney Parkı'nda açıklama yapıldı. Tacize, tecavüze ve her türlü şiddete karşı yürüyoruz pankartının açıldığı açıklamada gündeme gelen çocuk istismarı ve engelli kadınlara yönelik suç iddialarına ilişkin etkin ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı. Diyarbakır'ın Peyas ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Mezopotamya Bulvarı'nda yaşayan yurttaşlar son bir hafta içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin yaşamını yitirmesi sonrası bulvarda gereken önlemlerin alınmamasını protesto etti. Bulvarda yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirten yurttaşlar yolu tek yönlü trafiğe kapattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya mahallesinde 14 Haziran günü evinin balkonunda bulunurken düğünden çıkanların havaya ateş açması sonucu vurularak yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Hedla Çin'in cenazesi ailesine teslim edilerek Kızıltepe'de toprağa verildi. Hedla Çin'in evinin balkonunda katledilmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Mardin Midyat'a bağlı Heştrek Kırsal Mahallesi'nde bir kazıda üzerinde Aramice yazılar bulunan tarihi taşlar ortaya çıktı. Muş Gımgım'da JES'e karşı sürdürülen çadır nöbetini ziyaret eden Mardin Ekoloji Derneği üyesi Agit Özdemir, "Bugün barışın ekolojisini tartışıyoruz, ekolojistler bu sürecin asli unsuru olmak zorunda," dedi. Van'da 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen Hilberi Kadın Emeği Festivali'nde stand açan kadınlar hem emeklerini sergiledi hem de kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti. Mardin Kızıltepe'de gündüz vakti yapılan uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı. Mahalle sakinleri uyuşturucu kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü belirterek müdahale edilmesi çağrısı yaptı. Adıyaman'da Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları 84 kişilik ekip tarafından 5 gündür sürdürülüyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kiremitçiler grubuna bağlı faaliyet gösteren Özşen Madencilik önündeki direnişi kazanımla sonlandırdı. Alamadıkları maaş ve tazminatları için greve giden işçiler eylemlerinin 24. gününde kendilerini yerin altına kapattı. İşçiler eylemlerinin 27. gününde Edirne Valisi garantörlüğünde haklarını kabul ettirerek greve son verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye ile bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sarhad'ın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü. ABD ve İran anlaşma mütabakatını dijital ortamda imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının İran ile varılan anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, anlaşmanın ardından bölgede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirterek enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacağını da söyledi. Endonezya'nın orta kesiminde bulunan Sulawesi adasında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 34 derece, Van 24 derece, Urfa 37 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.29, Euro 53.70, gram altın 6.586 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
6: Aracınızı bize getirin,
5: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

fayda Kefen beyazak ne fayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmezak ne fayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmezak ne fayda

Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmadi. Serekomar Recep Tayyip Erdoğan sekreteri Piro Netveyi Biyaya Antino Guterres'tir Pevina İşik telefoni kert. Pevina İşte Averşiye şehrimi u dünya kalkerdi. Erdoğan diğer kert Masay Türkiye, İran, Gazze u kenare Afrika'yı zafi coğrafyanda semete tesisi bicar dışı açtiye u istikrari hevldani. Çerçeve ciper sayışıke bi tohmeti gendeli hemveri şaradarya Silivri İstanbul'ya CHP Amedes Peker düşte desnameyi kemabinden de sereki şaradarya Bora Balcıoğlu zi estude kararı tepiştişi diya. Sekreteri Piroy Partiya davayı Yusuf Türkmen Diyarkert AK Parti Gani biçimi veçine işinizdi prosesi ne bu uva semedi ve darıtışı astengenike verne hakani bingehinde çı lazımı bero kerdiş garanti kanuni yan destürü rabigi Gani deski bero kerdiş. Çukurova ke Teurpil merkeze berardışı limoneyi Türkiye'ye u Teurpil berardeyin arıncıya dünyaya kıymeti limone kırsa viz tuçar lira. Velatıcı vera limone sola limone xabıtneni. Tücari limone ke bir icazeyi hükümeti ihracatkeni bine havayı tenya çar aşmide sevnova 1 milyon dolar kazanç kerdi. Çarçoya ciper sayışen veri ansetike şirkete beştari şaradarıya gırdıya Antalya'yı deyo deskesi desbent bi. Amediyar kerdişke şaradarıya beylik düzü İstanbul'i zafi avaniyarı pevayken veri tertibi imari bi behavek bi usulü belgeyi izni şoğunlaşı avanidaya operasyonike merkezici İstanbul İhiri Bajaran devrazyade vistu hevç şiktari desbent bi. Ahmet de sevpancosu de keseke semedi sücü ciya ciya yeni cigeraj tepişyayı. Ahmet de operasyonu kaçağı de delhaki pancosu de şıktarande karame kerdiş. Taha Bejaya Heştrekiya Midyatı Mirdini de kolna işte si tarihi keser önüşteyi aramiki esbi ve ciyayı orta. Endami Komeleya Ekoloji Mirdini Agit Özdemirke Nobeta Çadriya Hemvericesi Gımgımi Muşi Serdayı Şikerduva Euro Ekoloji Açtı Mnakaşekeni Ekolojisti Gani Bebe Elementi Sereni Ne Prosesi Festivala Kedeya Cineni Berardışı Kebi Beşleri Evinde Şaradar Yani Vani Ana Organize Kerdişte Cineni Kestanta Kerdi Hem Kedehu Aşkera Kerdi Hem Zibala Antike Cini Gani Hina zede cayoğu ekonomide bikiri. Kazaya Koserya Mirdini de bazırgan yanarkotiki saati serisi bayde ve caverne kameran cimati takı diyar kerdike amri şoğuna işi narkotiki her rojekin beno uveng dayike müdahale beru kerdiş. Semsur'da 5 rojöke Xabat-ı Cikerayşi ekibi 8-3'ar kesan Semedi İsa Üskolke Çeme Güksü'de Kevtave devamkeni. Dımayı Pivina İşek'e temsil kare taybeti Amerika'yı Suriye u Irak'ı Tom Berek u Selek Veziri Irak'ı Ali El Zeydi Bağdayı de kerdi. Aşkereya hem 5 ve Şambi. Aşkereya ke hete Baluzhane'yi Amerika'yı Bağdayı ra ame ve şan kerdiş. U Tom Berek zi hesabı medya dijitale hura para kerde mesajı baldari der haki serveriya Irak'ı asayişici hemkariya ekonomiki u ame yohi grubi çektari seru diya. Kevtüşe kıymeti nefti roja dineyi dımayı peymana ke mabena Amerika u İran'ı ame kerdiştezi devam kert. Baya varili nefti brenti rısa 8.68 doları. Baya varili nefti hamiye Teksas'ı roja vanizi 8.77 dolarda ame diyayış. Vindibya işi kıymeti nefti serapanç derbaz kert. Goştari azizi mami peyne haberani gu bimani veşide.
1: Da sıba urzan bi zuvanî xwe şewê rakin bi zuvanî xwe zuvanê ma bindest o êro ez tu sıba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu pinci üsse.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Heyeta Dem Parti ya İmralı'yı kucu parlamenter Avani Pervin Buldan u parlamenteri Rıhaye Mithat Sancar Pekti li meclisi Biseroke meclisi Numan Kurtun Müşre Hevdîtin Pekani. Pişti Hevdîtini heyeti Dahyan Yaniviski jireye geçtire parvekir. Dahyan Yaniviski ya heyeti vuhaye. Mebiseroke meclisi Brez Numan Kurtun Müşre Hevdîtine keku çıldakı domkır Pekani. Rojava Hevdîtina me çerçeveya kanuni bu medi Hevdîtine de fikra hu ya lıser çerçeveya kanuni dibin bani meclis edebe çekirin ani zaman Brez Numan Kurtun Müşri diyar kırku evji de hemen fikar edeye u hevdanin vi yen lıser ve mücarede berdevam dike. Lıser derhistina çerçeveya kanuni u lıser ve mücare fikra hevpar u teyit kırına rola meclisi divi varide giring bu. Hevseroke gişti Yedem Parti'ye Tuncer Bakırhan de Komcuvina Parti'ye hoyali meclise de Rojevin heyi nırhant. Bakırhan ani zaman ku hatta meclis ne ketiye bettani dve çarçavaya kanuni ben çekirin u edi neyi taloh kirin. Her vaha Tuncer Bakırhan Balkışan ser peyman adına vera İran u Amerika'yı de u gotku hevi dikin peyman bebe vesileye aşitiye. Seroke MHP Devlet Bahçeli Kuliser Pevajoye tı şirove eknekir diyar kırku peymana Amerika u İran'e bıxire u ev pevajoye jinez ve dışopinin. Bahçeli pişti civina kome de versiva pırseki de uha got. Hilbijartın de vakti dene de gulana 2028'tan dene. Vezir Edadi Akın Gürlek pişti civina kabineyi Bersiva Pırsin Rojna Mevanan'da. Derbari Pevajoy Aşitiye de got, Pevajoy Aliye Meclis Eveti Breve Birin li meclisi jubu tamam kırna paketa dadveri ya dozdemin Pevajoyek Amede Kariye heye. Dem Parti'ye Ragihan Tku mitinga azadiye yakut deyli İstanbul'e vere lidar xıstın deyli qada bağcıları pek vere ugot aşiti pedeviyek lezgine ku naye paş xıstın. Bi peşengiya şaredariya Rea Armuşi, turnuvaya futbolu yakul li Sernavi Gülistan dokute li darxistin, delivane bi 28 timen futbolu yen jinan vere li darxistin. Turnuvaya ku de hata 19 Haziran'e berdevam bike, listika awil de dinavera timen öhede jin u mor barikate pek vere. Greva birçibune ya ku jaliye mamusteyan ku nikarin jubu mamustetiye verin tayin kirin u neçar mane ku di sektora taybet de bixebitin ve hatiye despe kirin duruje diyemin de berdevam dike. Mamusteyan liber avahiya sendikaya dahuyani ektan u ragihandin ku eve jubu piskirekin hu bi partiyen siyasi re hevditin bikin. Heyetek ji mamusteyan deyli parlamentoye bi partiyen siyasi re li serve mijare nikaşan bike. Cenazeye Okan Koç e 17 salî ku li Horasana Erzurumê winda bûbû piştî 6 rojan di çemê Arasê de hate dîtin. Çavuşê Pispor Mehmet Ceyku li Edeneyê 2 kesan birîndar kiribû hate girtin. Ji 18 kesên ku di çerçeveya lêpirsîna şaredariya Silivriyê de sewqî dadgehê hatibûn kirin, 10 kes tevî şaredarê Silivriyê Bora Balçuoğlu hatin girtin û şandin girtîgehê. Seroke Amerika'yı Trump got, minji İsrail'e got ku bila Suriye meseleya Hizbullah'e çare serbike. Birasti ez de fikirim ku evi bivi rengi kareki çetir bikin. Minak beri aku en peymane imze bikin li Beyrut'e irişek çebu, ne li başur bu, tam li Beyrut'e bu, ev yek kat nahoş bu, umjuvan re eşkere kir ku ez jivi tişti aciz bu. Nuneri Taybet, Seroke Amerika'yı Tom Barak, bi Serok Vezire Iraki Ali Falih El Zeydi re civiya, da ku li ser çavkaniyen enerjiye u revşa leşkeri ya Iraki nikaş bike. Tepayin ku fermandari gişti, ye HSD Mazlum Abdici bi Tom Barak u Neçirvan Barzani re bicive. Ligori raporek davi ya Enstitüya Reuters'e medyaya serhel buye çavkaniya sereke ya Nûçeyan li seranser cihani.
Enstitüya ku Navenda wê li Zanîngeha Oxfordê anketek li ser nêzîkî 100,000 kesan ji 48 welatiyan kiriye. Rapor nîşan dide ku ji 54 mirovan li seranserê cîhanê nûçeyan bireya medya serhel û platformên vîdyoyê dişopînin. Bereva jêvê ji 152 gotine ku ev nûçeyên televizyonê dişopînin di heman demê de ji 151 kesan rojname malperên nûçeyan û sapanan bikartînin. Em giştin davya nuçeyin xe biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen...

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şare darya Amedya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Ving, Ving'e şimal.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Heyeta Dem Partiye ya İmralı'ya kuju parlamentere Wayne Pervin Buldan u parlamentere Rıhaye Mithat Sancar Pekti li meclise biseroke meclise Numan Kurtun Müşre Hevdîtin Pekani. Pişti Hevdîtin'i heyete Dahyan ya Niviski jireye geçtire parvekir Dahyan ya Niviski ya heyete Vuhaye. Mebiseroke meclise Brez Numan Kurtun Müşre Hevdîtin'e keku çıldakı domkır Pekani. Rojava Hevdîtin'a me çerçeveya kanuni bu medi Hevdîtin'e de fıkra hu ya lıser çerçeveya kanuni dıbın bani meclise de beçekirin ani zaman Brez Numan Kurtun Müşri diyar kırku evji de hemen fıkaredeye u Hevdanin vi yen lıser ve mücarede berdevam dike. Lıser derhıstına çerçeveya kanuni u lıser ve mücare fıkra hevpar u teyit kırına rola meclise dıvi varide giring bu. Hevseroke gişti Yedem Parti'ye Tuncer Bakırhan, du Komcuvina Parti'ye huyali meclise de Rojevin heyi nırhant. Bakırhan ani zaman ku, hatta meclis neketiye bettani dve çarçavaya kanuni ben çekirin u edi neyi taloh kirin. Her vaha Tuncer Bakırhan, Balkışan ser peyman adına vera İran u Amerika'yı de u gotku hevi dikin peyman bebe vesileye aşitiye. Seroke MHP Devlet Bahçeli kuliser pevajoye tı şirove eknekir diyar kırku peymana Amerika u İran'e bıxire u ev pevajoye jinez ve dışopinin. Bahçeli pişti civina kome, dıbersi va pırseki de uha got. Hilbijartın dı vakti dene, dı gulana 2028'tan dene. Vezir Edadi Akın Gürlek pişti civina kabineyi Bersiva Pırsin Rojna Mevanan'da. Derbari Pevajoy Aşitiye de got, Pevajoy Aliye Meclis Eveti birey ve birin li meclisi jubu tamam kırna paketa dadveri ya dozdemin Pevajoyek Amede Kayriye heye. Dem Parti'ye Ragihant ku mitinga azadiye yaku deli İstanbul'e vere lidarxistin deli qada bağcıları pek vere u got aşiti pedeviyek lezgine ku naye paşxistin. Bi peşengi aşaredari yarıya Armuşi, turnuvaya futbolu yakul Lisarna ve Gülistan Dokurte ile darxistin, Delivane bi 28 timen futbolu yenjinan vere ile darxistin. Turnuvaya ku de hata 19 Haziran'e berdevam bike, listika avul de dinavera timen öhedejin u mor barikati pek vere. Greva birçibune ya ku jaliye mamusteyan ku nikarin jubu mamustetiye verin tayin kirin u neçar mane ku di sektora taybet de bixebitin ve hatiye despe kirin duruje diyemin de berdevam dike. Mamusteyan liber avahiya sendikaya dahuyani ektan ura gihandin ku eve jubu piskirekin hu bi partiyen siyasi re hevditin bikin. Heyetek ji mamusteyan deli parlamentoye bi partiyen siyasi re li serve mijare nikaşan bike. Cenazeye Okan Koç e 17 salî ku li Horasana Erzurumê winda bûbû piştî 6 rojan di çemê Arasê de hat dîtin. Çavuşê Pispor Mehmet Ceyê ku li Edeneyê 2 kesan birîndar kiribû hat girtin. Ji 18 kesên ku di çerçeveya lêpirsîna şaredariya Silivriyê de sewqî dadgehê hatibûn kirin, 10 kes tevî şaredarê Silivriyê Bora Balçuoğlu hatin girtin û şandin girtîgehê. Seroke Amerika'yı Trump got, minji İsrail'e got ku bila Suriye meseleya Hizbullah'e çare serbike. Birastî ez de fikirim ku ewe bivî rengê kareki çêtir bikin. Minak beriya ku em peymane imze bikin li Beyrut'e erişek çebu, ne li başur bu, tam li Beyrut'e bu, ev yek qet nexweş bu û mijwan re eşkere kir ku ez ji vî tiştî aciz bu. Nuneri Taybet e Seroke Amerika'yı Tom Barak bi Serok Vezire Iraki Ali Falih El Zeydi re civiya da ku li ser çavkaniyen enerjiye u revşa leşkeri ya Iraki nikaş bike. Tepayin ku fermandari gişti ye HSD Mazlum Abdici bi Tom Barak u Neçirvan Barzani re bicive. Ligori raporek davi ya Enstitüya Reuters'e medyaya serhel buye çavkaniya sereke ya Nûçeyan li seranser cihani.
Enstitüya ku Navenda wê li Zanîngeha Oxfordê ye, anketek li ser nêzîkî 100,000 kesan ji 48 welatiyan kiriye. Rapor nîşan dide ku ji 54 mirovan li seranserê cîhanê nûçeyan bireya medya serhel û platformên vîdyoyê dişopînin. Bireva jêvê ji 152 gotine ku ew nûçeyên televizyonê dişopînin di heman demê de ji 151 kesan rojname, malperên nûçeyan û sapanan bikartînin. Em giştin davya nuçeyin xe biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı heyetinin meclis başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye dair meclisten yapılan açıklamada sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için parlamentoda gerekli çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesinin öneminin ifade edildiği belirtildi. Meselesinin demokratik çözümü için meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılması çağrısında bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, zemin eşit yurttaşlık, çatı demokratik cumhuriyet, orta at Türkiye'liliktir dedi. Bakırhan, çözüm yolunun güçlü demokrasi, bağımsız hukuk, eşit yurttaşlık, emeğin hakkı ve toplumsal barıştan geçtiğinin altını çizdi. Haklarını almak için Ankara'da açlık grevi başlatan öğretmenler sorunları çözülene kadar kentten ayrılmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Suriyelilerin adalet, sağlık ve eğitime erişimde zorluklar yaşadığını belirten Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, aile sağlığı merkezlerinden kayıtları silinen Suriyelilerin göçmen sağlığı merkezlerine yönlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan 20 yaşındaki Osman Gürer'i öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesindeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikada üzerine beton blok düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi Hüsnü Yılmaz tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Yılmaz memleketi Batman'da toprağa verildi. Batman'da 27 Haziran'da düzenlenecek olan özgürlük mitingine çağrı yapılarak onurlu ve kalıcı bir barış için demokratik adımlar derhal atılmalıdır denildi. Şırnak Cizre'de 12 yaşındaki çocuğunu sistematik tecavüz eden Abdurrahman Yanar'a 30 yıl hapis cezası verildi. Muş Varto'nun Horik köyünde planlanan ve bölgede en az 16 köyü olumsuz etkileyecek olan JES projesine karşı açılan davada mahkeme projenin planlandığı köylerin krokili mesafesi ve Varto'nun sit alanları hakkında bilgi istedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Eylül Üniversitesi Hastanesi doktorlarından İzge Günal'ın görevine iade edilmesine rağmen işbaşı yaptırılmamasına tepki gösteren sağlık örgütleri, üniversitelerin bilim üretme görevine zarar veren bu tablonun sona erdirilmesini istedi. Disk Mersin Şubesi 15-16 Haziran İşçi Direnişi Yıl Dönümüne dair yaptıkları açıklamada ekmeğimize, emeğimize, haklarımıza sahip çıkacağız dedi. İzmir Barosu'na yönelik başlatılan soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saldırı olduğunu belirten emek ve demokrasi güçleri hukukun bir sopa gibi kullanıldığını vurguladı. Kütahya'nın Gediz ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir metal fabrikasının eritme kazanında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı, iki işçi de dumandan etkilendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabraz, hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi.
İdama hayır salıları kampanyası 21 Mart'tan bu yana İran'da en az 177 tutsağın idam edildiğini açıkladı. İran, Ocak ayı eylemlerine katılan Cevat Zamani ve Ebul Fadıl Saadi'yi idam etti. Lübnan üzerinden İsrail'e yüklenen ABD Başkanı Trump, Hizbullah'ın oluşturduğu tehdidi Suriye'ye bırakması gerektiğini belirtti. İran ve ABD arasında çatışmaları resmen sona erdirecek tarihi anlaşmanın imza töreninde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalabaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağı belirtildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Omek. Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı heyetinin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye dair meclisten yapılan açıklamada sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için parlamentoda gerekli çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesinin öneminin ifade edildiği belirtildi. Kürt meselesinin demokratik çözümü için meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılması çağrısında bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, zemin eşit yurttaşlık, çatı demokratik cumhuriyet, orta at Türkiye'liliktir dedi. Bakırhan, çözüm yolunun güçlü demokrasi, bağımsız hukuk, eşit yurttaşlık, emeğin hakkı ve toplumsal barıştan geçtiğinin altını çizdi. Haklarını almak için Ankara'da açlık grevi başlatan öğretmenler sorunları çözülene kadar kentten ayrılmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Suriyelilerin adalet, sağlık ve eğitime erişimde zorluklar yaşadığını belirten Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, aile sağlığı merkezlerinden kayıtları silinen Suriyelilerin göçmen sağlığı merkezlerine yönlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan 20 yaşındaki Osman Gürer'i öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesindeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikada üzerine beton blok düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi Hüsnü Yılmaz tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Yılmaz memleketi Batman'da toprağa verildi. Batman'da 27 Haziran'da düzenlenecek olan özgürlük mitingine çağrı yapılarak onurlu ve kalıcı bir barış için demokratik adımlar derhal atılmalıdır denildi. Şırnak Cizre'de 12 yaşındaki çocuğunu sistematik tecavüz eden Abdurrahman Yanar'a 30 yıl hapis cezası verildi. Muş Varto'nun Horik köyünde planlanan ve bölgede en az 16 köyü olumsuz etkileyecek olan JES projesine karşı açılan davada mahkeme projenin planlandığı köylerin krokili mesafesi ve Varto'nun sit alanları hakkında bilgi istedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Eylül Üniversitesi Hastanesi doktorlarından İzge Günal'ın görevine iade edilmesine rağmen işbaşı yaptırılmamasına tepki gösteren sağlık örgütleri, üniversitelerin bilim üretme görevine zarar veren bu tablonun sona erdirilmesini istedi. Disk Mersin Şubesi 15-16 Haziran işçi direnişi yıl dönümüne dair yaptıkları açıklamada ekmeğimize, emeğimize, haklarımıza sahip çıkacağız dedi. İzmir Barosu'na yönelik başlatılan soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saldırı olduğunu belirten emek ve demokrasi güçleri hukukun bir sopa gibi kullanıldığını vurguladı. Kütahya'nın Gediz ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir metal fabrikasının eritme kazanında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı, iki işçi de dumandan etkilendi. Müzik Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabraz hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi. İdama hayır salıları kampanyası 21 Mart'tan bu yana İran'da en az 177 tutsağın idam edildiğini açıkladı. İran, Ocak ayı eylemlerine katılan Cevat Zamani ve Ebu'l-Fadıl Saadi'yi idam etti. Lübnan üzerinden İsrail'e yüklenen ABD Başkanı Trump, Hizbullah'ın oluşturduğu tehdidi Suriye'ye bırakması gerektiğini belirtti. İran ve ABD arasında çatışmaları resmen sona erdirecek tarihi anlaşmanın imza töreninde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalabaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağı belirtildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen

0: Ekekesişmayın nezdî tiryakiye, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
1: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Parkiçi, Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469,90 lira. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379,90 lira. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329,90 lira. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149,90 lira. Tezgel marketler sizin için.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ving. Radyo Ving.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Opuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

Şahmeran, Sedef, Safir ve Kör Uyku, dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm, kara değil, karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı, çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu, bir gülistan olsun içindi düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, Sedef, Safir ve Kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı, neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
3: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: No Wenge Wenge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.

0: Güncel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını, ışıklarını. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

cana Pir sultana bızalım Doldum eksildim Yemeden içmeden Sudan kesildim Halkımı sevdiğim için asıldım

ez nişmû Xura qeliyay ha zaf durund Mira dur şu Mira dur keyni Ez nişmû Xura qeliyay Ha zaf durund keyni Mira dur şu

Yenildik. Şimdi kim bilebilir zakkumun o kekre tadını bizim kadar. Tenimize sinmiş sülfür kokusunu, soluğumuzdaki civayı kim duyar? İntikamcıydı bilim. Sezgimizse gölgesi sulara vuran bir ceylan. Neyi yaşamışsak ömrümüz diye derimize yazdı o vakanı biz. Kehribar saplı bir hançerle. Kehanet kuyularında sınandık. Terk ettiğimiz her şehir yakıldı. Anıtlar dikildi kahhar ve kutsal. Zamansa bir kara deliğe dönüştü. Belleğimizin oksitlenen çöllerinde. Çöl ve moraran cesetler. Rüya kabusa dönüyor, cinnet saatidir. Coğrafyanın bu yakasında bir halk kendi oğullarını boğazlıyor artık. Küfi bir cesaret oluyor cinnet. Biz keder diyorduk. Tarihmiş. Dilimizde işte o kil ve kül tadı. Şimdi kim bilebilir yenilginin o kekre kokusunu bizim kadar. Soluğumuzdaki civayı kim duyabilir?